gazete de inleyecek sokağı, gazetede üzülsün geçeyim. Karşımdayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, cayrım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm. Yanımdayken bile al.